Tirpebiz kıştayız Zizvalur yadadaşlıydı Mimgarod esnağız Gav urebde savsem tuare Vars kulave bisvita Gerde tuari damat vides